Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Let me say this first.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

uzaktan gelir gibi sesin. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

sensin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: difference. So, yeah.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bez Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
9: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni yutsun diye. Çabalıyorum ama çok zorsun, yanıyorum bu kız benim olsun diye. Düşüyorum ona biri tutsun, dalıyorum dibi beni.

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Yapı Kredi World'lular

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır. Evde huzurla, yolda güven.

Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Sigorta'dan vergi avantajı sağlayın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Ah, keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
6: Yapı Kredi World

0: Gün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

0: keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

reklam. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: 힘든 요로도 견딘단.
1: 볼륨 밝게 대라뷰

0: reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit.

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da...

iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat.
2: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Eyvallah.
1: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Yapı Kredi World

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazaramadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.

0: Bestli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
8: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
9: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
10: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz'tır.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Break now. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
4: Bloomberg HT katkılarıyla.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
5: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
7: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
8: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
9: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
10: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim onun ruh sağlığını

0: ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding. Bloomberg ET katkılarıyla.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
4: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
5: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta. Yapı Kredi World'lular

0: Günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
4: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
3: bak televizyon hazır.
4: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
4: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Uyan artık.

0: zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

0: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

Besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın

0: aynıyız. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
4: Kazancım net, Sigortam.net.
5: Yapı Kredi World Lular.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyum Soft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimli yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

0: Reklam.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Reklam. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ah keşke bu yolu değil de kestirme yolu seçseydim. Diyenlerdenseniz, e-faturada vakit kaybetmeyin. Uyumsoft'la 3 dakikada kolayca geçiş yapın. 7/24 destek alın.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Reklam.
6: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
0: Reklam.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: tabii iyisiniz bak, oturuyorsunuz orada. Ben de sizin yerinizde olmak isterdim. Oturayım orada, açayım ekranı. Karşımda bir ekip var. Her akşam bize birbirinden şahane konukları getiriyorlar. Bir de bayram akşamı. Çünkü tam bayram olacak, iki kadınla birlikteyiz şu anda. Acayipler, yani çok deliler bence, aşırı yani bir tuhaflık var kendilerinde. Böyle bir sürekli gülüyorlar. Hani böyle alışmadık biz. Mesela kibirli falan ben bekliyordum onları. Sürekli gülüyorlar. Kıkır kıkır kıkır kıkır kıkır. Uluslararası bir üne sahipler. Yani ne diyeyim ben sizin için, ne diyeyim?
1: Valla çok mutlu olduk. Çılgın ve neşeli bir piyano ikilisi olduğumuz kesin. Bence çok güzel özetlediniz.
0: Grubumuzun adını sizden alalım.
1: Tabii ki.
2: Bla e Noa, yani beyaz ve siyah.
0: Bla and Noa oluyor. Yani Fransızca. Bla and Noa, beyaz ve siyah. Kim beyaz, kim siyah?
1: Yani esasında biraz ilk öyle çıktı ama sonra biraz piyanoya gönderme oldu. Aa. Sonra dedik ki ama bütün renkler de var piyanoda ama yine de siyah beyaz da bizi güzel temsil ediyor diye böyle bir
2: kontrast,
1: evet,
2: olduğunuz...
1: kontrast kaldı.
0: Hanginiz bemol, hanginiz diyez?
1: Güzel bir
2: değişiyor.
1: Soru.
2: Günümüze göre değişiyor. O gün kim
0: ama ben? En çok kim bemol, kim diyez
2: ben
0: genelde.
2: Ben diyezim, bemolüm.
1: Evet, sen belki daha diyezsin.
2: Sen bemolsün. Bemol. Evet, evet, çok güzel bir soruydu.
0: Kim pes, kim tiz?
2: Ben... Genelde tizim,
1: evet,
2: sen pessin.
1: Doğru. Evet.
0: Kim crescendo, kim diminuendo?
1: Yudum crescendo.
0: Hadi.
1: Kesin, ben diminuendo. Çok hızlı cevap verdik buna.
0: Siz böyle birbirinizi yükselen alçalan dalgalar olarak, gel git olarak böyle bir yükseldi alçaldı tamamlıyorsunuz.
1: Evet. Kesinlikle öyle, gerçekten öyle. Zıtların nasıl... birbirini çekimi gibi bir durum
0: yani
1: var.
0: İki kişi... Ya günlük hayatta yemek yerken anlaşamazken siz nasıl dört el piyanosa, piyanoda cayır cayır çalıyorsunuz?
1: Yani uzun bir süreç tabii ama bizim en büyük şansımız biz birbirimizi çok uzun yıllardır tanıyoruz. Hı hı. Yaklaşık 12-13 yaşından beri çocukluk arkadaşı olduğumuz için işte aynı okulda başladık. Aynı hocada, aynı sınıfta başladık derslerimize. Kariyerimiz öyle, hep buluştuk yazları falan, birbirimizden hiç kopmadık. O yüzden hiçbir şekilde, hiçbir konuda da o yüzden zorluk çekmedik. Tabii bu müthiş bir şans, onun da farkındayız.
2: Evet, çünkü aslında belki en büyük şans da birbirimizin söyleyeceği bir şeyler var ama birbirimizi çok da dinleyebiliyoruz.
0: Ya en güzeli ne biliyor musunuz? Bırakın uluslararası ünlerini, şunlarını, bunlarını, şahane çalıyorlar. Şimdi birazdan göreceksiniz. Olağanüstü, bizim kameramanlar yere yapıştı. İlk kez, 8 yıldır ilk kez görüyorum, böyle gözleri belerdi. Böyle inanamadılar, yükseldiler falan. Onlarda ruh yok genelde çünkü. Böyle bir ruhları geldi geri falan. İnanamadım yani gösterdikleri tepki. O yüzden birazdan siz aynı şeyleri göreceksiniz ama Ankaralılar ya, bırakın her şeyi kenarında. Ankaralı ya iki kadın. Hemşerilerim,
1: evet,
0: geldi.
1: Biliyoruz onu.
2: Çok mutluyuz bu durumdan dolayı. Orası zaten her şeyin başladığı yer,
1: evet,
2: bizim için.
1: Öyle.
0: Bayılıyorum böyle Ankara'dan çıkan ve uluslararasında... Aşırı saygın ve iyi yerlere gelen insanlara, özellikle de kadınlara ölüyorum.
1: Aynı fikirdeyiz. Evet, duygularımız
2: biz de,
1: evet, biz burada ortak.
2: Sizinle de ve bütün hemşerilerimize gerçekten. Evet. Biz iki kadın olarak gerçekten 16 yıldır falan dediğiniz gibi bir piyanoda dört el, böyle ev arkadaşı gibi istiyorum. Bazen iki piyano dört elde çaldığımız oluyor. O zaman herkesin yine kendi mekanı oluyor ama... Kolay bir şey değil ama biz bunu her zaman hem ülkemizin bestecilerini, kendi müziğimizi, kendi aranjmanlarımızı hem de Avrupa'nın tabii ki bütün seçkin bestecilerini bütün dünyada seslendirmekten çok çok mutluluk duyuyoruz. Gurur duyuyoruz iki Ankaralı kadın olarak. Çıktığım sahnelerde de bunu söylüyoruz.
0: Nasıl çıktınız? Hani Bilkent'ten çıktınız ve dünyaya gittiniz, yani yayıldınız böyle. Nasıl oldu o serüven? Bir dakika. Burada bir görsünler, bir şovumuzu yapalım mı?
2: Yapalım.
0: Burada bir görün, sonra siz serüveni zaten dört kulak dinleyeceksiniz.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Evet, peki hakikaten nasıl oldu bu? Yani bu çünkü çılgınca bir şey, deli gibi bir şey, az önceki performans da öyle. Bu serüven Ankara'dan sonrası nasıl gelişti?
9: Ankara'dan sonrası esasında farklı gelişti. Yani biz çok birbirimizi sevsek de, çok yakın arkadaş olsak da tabii ki bir solistik kariyer okuyoruz hepimiz konservatuarda, biliyorsunuz. O yüzden ben Bilkent'i bitirdim, oradan bir İsviçre yolculuğum oldu. Ama hep haberleşiyorduk. Yudum daha erken ayrıldı Bilkent'ten.
10: Evet, ben Moskova'ya gittim. Orada Moskova Konservatuvarı'nın lisesinden mezun oldum. Ardından ama Rus bestecileri tanıdıktan sonra bir de Avrupalı bestecileri evinde tanımayı istedim ve Münih'e geçtim. Orada hem sanatsal piyano üzerine bir diploma aldım. Ardından da pedagojik olarak bir diploma yaptım. Sonra Selin'le karşılaştık biz o yaz ve dedik ya biz neden bir şeyler birlikte yapmıyoruz, ikimiz de yani çok seviyoruz zaten oda müziğini. Tamam dedik, hatta o sırada bize yanımızda olan arkadaşlar.
9: Parantez açmak istiyorum, hep böyle olur ya, biz neden bir şey yapmıyoruz? İşte bir şeyler yapalım beraber. Hı-hı. Arkadaşlarımız ortak arkada. Hep de biz de şöyle söyledik diyor. Ha yaparlar kesin yani. Hep böyle konuşulur, hiçbir şey olmaz falan. O gün geçen de gerçekten ilk defa siz bizi yanılttınız.
10: 16 yılda durmadınız falan diyorlar. Sonra birlikte iki piyano üzerine yoğun açmaya karar verince o sırada ben Stuttgart'ta yaşamaya başlamıştım. Ve Almanya'nın gerçekten sadece 3 konservatuarında oda müziği, 1 piyano, 4 el ve 2 piyano 4 el için master eğitim programları var. Ve biz bunu Stuttgart'ta yaptık. Çok özel iki hocayla, oranın çok ünlü Profesör Stenzel'lerle birlikte çalıştık. İyi ki de yapmışız çünkü bütün derinlemesini öğrendiğimiz bir dönemdi özellikle klasik repertuarı. Ama tabii bizim farklı müziklere hep çok fazla ilgimiz vardı. Biz klasikten geliyoruz ama bizim mottomuz biraz da şu: iyi müzik her zaman iyi müziktir. Bu caz da olabilir, pop da olabilir, halk müziği, Türk sanat müziği. Ve biz hep çok açıktık yeni şeyleri denemeye. İşte bu da bizi bu çıldırma noktasına getiren bir şey oldu belki de diyebiliriz,
9: evet,
10: değil mi?
9: Odamız da zaten limitsiz klasik olarak artık anılıyor. Tabii ki klasik eğitim aldık ama Yudum da dediği gibi çok farklı janrelere gitmek bize hem kendimizi iyi hissettiriyor, hem yeni bir şey katıyoruz, hem de tabii burada birazcık içinde gizli bir misyon da var. Gençleri de tabii ki yine de hem klasik müziği çekmek, hem de klasik müziğin esas ne kadar eğlenceli bir şey olduğunu da göstermek. Belki hayatın hiçbir klasik konsere gitmemiş biri bile geldiğinde, tamam belki bizden bir Zeki Müren dinliyor, bir Aşık Veysel dinliyor ama aynı zamanda bir Mozart da dinlemek zorunda kalıyor. O yüzden biraz da böyle bir şey, sahne programlarıyla da zenginleştirmeye çalışıyoruz repertuarımızı.
2: Peki ama şimdi bu hani dört el, İki kişi çalmak, yanındakinin titreşimini o anda hissetmekle de ilgili bir şey. Bu zamanla mı gelişti? Yoksa bunu yapanlarda hep olan bir şey mi bu? Allah vergisi bir şey mi? Yoksa tanıya tanıya, aha şimdi buradan şu titreşim geliyor hissiyle mi yürüyor?
9: Yani tabii ki zamanla çok gelişiyorsunuz. Oda müziği bir grubuyuz sonuç olarak. İki kişi olduğunuz zaman oda müziği grubu oluyorsunuz. Ve ister istemez tabii ki o nefesi bazen böyle Yudum'un gözünden ne demek istediğini anlıyorum. O benim böyle biraz geri çekilmemden anlayan vücut dili de devreye giriyor yan yana olduğumuz için. Ama bence tabii ki ilk başladığımıza göre şimdiye kadar o da
10: aslında
9: bir
10: sürekli
9: gelişim.
10: Değişmeye ve gelişmeye devam ediyorsunuz. Tabii ki titreşimimiz insan olarak da sürekli değişiyor. Tabii ki bir ilk başladığımız dönemlerdeki Yudum'la Selin de daha farklıydı. Şimdi daha farklıyız. Ama işi enteresan ve ilginç yapan şey de belki bu oluyor. Çünkü sürekli yenileniyoruz. Repertuarlarımız değişiyor bu titreşim değişiminden dolayı. Şimdi yeni bir albümümüz var mesela. Bambaşka bir şey denedik. İşte bir piyano, dört el ve beatbox. Şampiyonu, bir Avrupa şampiyonu arkadaşımızla yeni bir albüm çektik. Tamamen böyle disco gibi bir albüm yani. Direkt bambaşka bir dünyaya girdik. Bundan birkaç yıl önce mesela yine böyle delirip delirmek belirmektir diye bir sevdiğimiz
9: evet,
10: söz var.
9: Doğru.
10: Rhodes piyanoları daha çok caz müziğinde kullanılan, özel daha çok farklı renkler müziğe sunan bir enstrümanla çok virtüöz bir albüm çektik. Ve tamamen dünyadaki bir ilkti
9: evet,
10: o albümde.
9: Bu da ilk, bu da ilk. Daha benzeri yapılmadı. Evet. İstediğiniz gibi bir delilik kesin var.
2: Bir de gülüyorsunuz ya böyle. Bakıyorum böyle, o kadar tatlılar ki ilk gördüğüm andan beri böyle gülüyorlar.
10: Biz onu şey diyoruz, yani 12 yaşından beri falan tanıştığımız için birbirimize baktığımızda direkt o yaşlar diyoruz. Evet. Evet. O yaşlarda hep gülersiniz ya.
9: Kikiriklik kaldı yani bizde aynen.
2: Peki hiç size de kikirikler demek yakışmıyor yani. O kadar rafine bir iş yapıyorsun, kikirikler ne? Bu arada günde kaç saat mesela çalışıyorsunuz birlikte?
9: Birlikte çalışmalarımız değişiyor çünkü bir delilik daha ilave edelim. Biz aynı ülkelerde yaşamıyoruz. Yudum Almanya'da, ben Türkiye'deyim.
2: Bu delilik yani ruh hastalığı oluyor.
9: Evet, öyle de diyebiliriz, ona da varım.
10: Tamamen.
2: O yüzden bayağı görüntülü çalışıyorsunuz.
9: Yani esasında şöyle, biz tabii buradaki en büyük avantajımız şu, biz aynı ekolden geldiğimiz için çok fazla müzikal farklılıklarımız ya da kavgalarımız o açıdan olmuyor. O da yine farklı bir şans. Herkes kendi mutfağında önce malzemelerini çok güzel hazırlıyor. Sonra yemek pişme vakti beraber oluyoruz ve yani hakikaten yapboz gibi çok şey yerine oturuyor. Ama tabii ki mutlaka konserden önce birkaç gün öncesinde yoğun provalarımız oluyor. Biz artık ona da alıştık. O yoğun provalar bize belki uzunca aylar çalışmaktan çok daha faydalı ve daha efektif de gelmeye başladı. Ama bunun dışında
10: daha hassas oluyoruz birbirimize.
9: Günde 100 sesli mesajla bıraktığımız vardır yani. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Konuşmalı çalışmalarımız da çok oluyor.
10: Müzik üstüne çok konuşuyoruz.
2: Eşleriniz delirmiyor mu bu durumdan dolayı?
9: Bıraktılar onları artık.
10: Alıştılar. Yani başka çareleri yok. Öyle diyelim. Biz ayrılmıyoruz. Onlar da bizi ayrılmak istemiyor. Bu durumda devam ediyoruz.
2: Ne iş yapıyor onlar?
9: Şimdi kızı bırakınca biliyorsunuz bizde bir laf vardır. Ya davulcuya, zurnacıya.
2: Sizi bıraktılar, davulcuya mı gittiniz?
10: Evet, gittik ikimiz de. Ama birbirimizden habersizdi. Bu sefer habersizdik. Bu planlı bir şey değildi.
2: Şaka yapıyorsunuz. Evet, gerçekten. İkiniz de yani davulcu derken nerede?
9: Jürgen.
10: Jürgen benim eşim. Alman. Kendisi
2: rock band falan mı ya?
10: O da var. Onda birçok şey var. O da müziğin farklı janrelerini çok seviyor. Ama esas işi Stuttgart Operası'nda vurmalı çalgılarda çalıyor. Ve ayrıca da oradaki konservatuarda profesör. Ama bir blues bandı var, bir rock bandı var. Evet. O da farklı yerlerde çok.
2: Jürgen hocam. Sizinki efendim?
9: Gökalp'te kendisi Eskişehir Belediye Senfoni Orkestrası. O da vurmalı çalgılarda. Süper. O da orada aktif bir şekilde konserler yapıyor. Yani tabii aynı meslekten olmanın verdiği bir avantaj var hepimiz için diye düşünüyoruz. Ama onlar da zaman zaman diyorlar, acaba biraz deli misiniz diye. Konuşmadığımız bir konu
10: kabullendiler
9: değil.
10: Kabullendiler ama çok tatlılar. Çok tatlılar evet. Bizi çok destekliyorlar.
2: Ya çirkinleşmiyor musunuz birbirinize? Mesela küsmüyor musunuz? Kavga etmiyor
10: hiç,
2: musunuz?
10: Hiç. İnanın hiç.
2: Yani biz batmıyor musunuz?
10: Yok. Bizim hiç öyle bir şeyimiz yok. Çünkü biz insan olarak kimseye yitirip atan ve küsebilen insanlar değiliz.
2: Hayır çok
10: değiliz.
2: Tatlısınız
10: yani, hani kocamızla bile biz kavga edemediğimiz için biraz.
9: Biz armoni seven tipleriz ikimiz de. Yani kavga etmek işte hani ne bileyim laf sokayım, laf söyleyeyim, küseyim falan. Onlar bize yani bünyemize çok zıt ve kendimize
10: hasta
9: zaten
10: oluyoruz.
9: Çok kötü hissediyoruz.
10: Öyle olunca yani kendimizi iyi hissetmiyoruz. Ama tabii ki her zaman aynı fikirde olduğumuz zamanlar olmayabiliyor. Bu da normal bir şey ama birbirimizin dinlemeyi, anlamayı hak vermiyorsak da o sırada yine de denemeyi mutlaka çaba sarf ediyoruz. Bu da çok değerli bir şey. Dostluk için de çok değerli.
2: Ben iyi kalpli böyle değil mi? Güzel, temiz.
10: Biraz fazla hatta iyi kalpli.
9: Biz de onu konuştuk. Biraz bazen fazla anlayışlı mıyız acaba diye sizden önce biraz önce kuliste bunları
10: konuştuk. İyi kalpli ama çok farkında diyebiliriz. İşte o bazen acı verebiliyor.
9: Evet, farkındalık. Biraz olgunluk da var. Yani çok fazla şey görüp de bazen de hani söylememe. Ama hani diyorlar ya böyle bazen de insanlar şey olarak gözüküyor, belki anlamıyor, hissetmiyor. Esasında her şeyi anlayıp hissediyorsunuz tabii ki ama hani ona dışı vurmak diyelim her zaman mümkün
2: olmuyor. Şuradan kameranıza bir atar gider yapmak isterseniz sizi böyle enayi yerine koyanlara.
10: Benim en atarlı halim.
2: Öyle mi söylediniz ki görüyorsunuz bazen. Bir şey var içinizde gibi hissettim.
10: En atarlı şöyle hafif sol kaş kalktı. Biliyorum, biliyorum yaptıklarını.
2: Ay size ne yaptılar az önce arkada? Bizim ekipten gelmedi mi?
10: Yok, hayır.
9: Genel konuşmalardan biri bu araki konuştuğumuz konulardan biri.
10: Evet. Ya dünya çok değişiyor yani. Dünyanın değişmesiyle tabii ki bizim çocukluğumuz, şimdiki dünya. Biz biraz belki çocukluğumuzdaki dünyayı içimizde korumaya devam edebildik.
2: Siz bayram gibi iki kadınsınız valla. O kadar güzel bir günde sizi konuk ettik ki.
9: Biz de çok mutluyuz
2: çok
9: bugün
2: de. Çok tatlısınız yani.
10: Teşekkür ederiz.
2: Böyle bir de Ankara'dan çıktınız iyice bir coşuyum çok size karşı
9: efendim.
2: Yani.
9: Çok teşekkür ederiz.
2: Peki bundan sonra ne olacak? Siz böyle köz köz öyle dört el gidecek. Ama bir anda yüceltip yüceltip sonra yaptığınız için küçümsemek var mı böyle?
9: Bir anda alacaksınız sadece falan.
2: Böyle mi yani? Böyle mi geçecek hayat?
10: Bizden her an çok farklı şeyler çıkabilir. Hiç öyle hiçbir zaman köz köz olmadı. Bakalım neler olacak biz de merak ediyoruz ama çok güzel projelerimiz var sürekli
9: var.
10: Yapmak
9: evet,
10: istediğimiz.
9: Biraz sürprizler de olacak ya. Yıl sonuna doğru çalışmalar. Benim annem Ankara Opera ve Bale'den emekli solist sanatçı. O yüzden böyle yudum yıllardır beni sıkıştırıyor. Selin, sen de acaba böyle arada böyle bir parça mı söylesen?
10: Muhteşem bir sesi var çünkü. Bir
11: parça mı falan? Evet. Ama ben olurum.
10: Ne olur birlikte ikna edelim.
9: Çalışmadım. Bir sonraki geldiğimde çalışıp geleceğim.
11: Bunu ben de buna hastayım. Bir sonraki geldi. Bu sonrayı yani rezerv
9: ediyorum şimdi.
11: Bu ne ya? Duş başında bir kuple söyleyecek diye ben bir daha böyle.
10: Ama bir dahaki bayrama yine bayram gibi geliriz bayram şekerleri.
9: Kikirik olarak 23 Nisan olabilir.
11: Kıyar mıyım ben? Ben size kıyar mıyım?
10: Çok tatlısınız. Çok tatlısınız ama
9: böyle biraz evet. Çalışmalar yapıyoruz daha hiçbir şeye başlamadık ama bu ne sene sonuna doğru.
11: Ne gibi ama ne gibi yani sesi çok güzel çok ya güzel. Ne gibi çalışma yani ne mesela böyle türkü mü? Ters köşe.
9: Türkü yani onu bilmiyorum ne kadar kabiliyetim var göreceğiz. Biraz annemden
10: daha
9: de
10: caz,
9: bir
10: pop
9: şey.
10: Diyelim.
9: Evet, caz biraz daha
10: yine
9: pop
10: ters
9: olabilir.
10: Köşe yani pek klasik değil.
11: Türkçe, İngilizce.
9: Ondan sonra İngilizce daha rahatmış
11: galiba.
9: Hem de aksak
11: ritim yani bayağı. Sonra,
9: evet deneyeceğiz çatır. Bakalım. Olmazsa ararız sizi. İptal ederiz bu kısmı.
10: Yok olur. Ben onu ikna ediyorum. Şu an bunu burada söylediğimize göre artık
9: evet,
10: kesin
9: olacak. İkna etti beni yudum o konuda. Biraz öyle bir şey ama yani biz de sürekli bir de tabii ki farklı sanatçılarla işbirliği yapma şansımız da oluyor özellikle yurt dışına verdiğimiz konserlerde. O da bize biraz ilham oluyor. Böyle farklı projelerle gene seneye değişik şeyler bizden
10: evet,
9: çıkar.
10: Evet, dünya müziklerine de çok ilgimiz var. Etnik müzikler de çok hoşumuza gidiyor. Onların üstüne çalıştığımız şeyler de var. Bunun dışında çocuklar için çok güzel projelerimiz var.
11: Onu bekliyordum sizden. Evet. Öyle bir vibe var sizde. O evet. Çocuklar için bir şey yapan iki kadın.
10: Evet, size bir şey anlatacağım. Çok kısa da bizim bir arkadaşımızın çok tatlı bir oğlu var. Bir gün diğer bir arkadaşımızın kızı için doğum gününe gittik. O da oradaydı. Sonra onlar belli bir saatten sonra ayrılmak durumunda kaldılar. Babası aradı ve dedi ki bana çıktığımızda dedi ki şimdi ben de gittim orada tek çocuk yudum ve Marie kaldı dedi. Yani beni de çocuk olarak görüyor çocuklar. Dediğiniz gibi biz böyle sürekli kikir falan. Ve çocuk projemizde de gerçekten çok eğleniyoruz bütün çocuklarla bu yüzden. Aa, o enerjiler tutuyor yani çocuklarla.
11: Onlar da çalıyorlar ve söylüyorlar mı?
10: Evet aslında interaktif bir konser projemiz var bizim gerçekleştirdiğimiz. İsmi de Hayalim Müzik. Çünkü biz yaptığımız her şeyi ilk başta hayal ediyorduk ve böyle çok farklı şeylere ulaştık. Onlar da o hayalleri hep tutunsunlar, kendilerini, potansiyellerini keşfetsinler istiyoruz. Aslında çok büyük bir salonda belki piyano dersinin ilk iki saatini düşünebilirsiniz. Ama bunu interaktif bir şekilde biraz tiyatral, işte ritmik, melodik, kulaklarının gelişmesi, piyanoyu tanımaları, işte diyez, bemol, kalın sesler, tiz sesler bunları çeşitli oyunlarla onlarla oynuyoruz.
11: Ay ben bunları bilmeden böyle girdim
10: evet.
11: Programa.
9: hayal kurmak esasında zaten evet. Yine en büyük hedefimiz hep hayal kurmaya yönlendirmek. Ve bu projenin esas en kıymetli tarafı bizim için de tabii ki büyük şehirlerde imkanlar çok daha farklı. Fakat Türkiye'nin birçok noktasında piyano görmemiş çocuklarımız var, hiç konsere gitmemiş çocuklarımız var. Hani bu projeyi alıp biraz da o taraflara götürmek, oradaki çocukları kazanmak, o çocukların gözlerindeki parıltıyı görmek o gerçekten
10: bir
9: ayrı bir durum. Ve en son yine öyle bir büyük şehrimize gittik. Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep'te çocuklarla beraberdik. Müthiş bir deneyimdi. Bizim için de ayrıydı, onlar için de ayrıydı. O gözleri öyle görmek çok mükemmeldi gerçekten. Çok.
11: Çocuğunuz var mı ikinizin?
10: Çocuğumuz yok ikimizin de. Olsun isterdim ben ama bazı şeyler kısmet olabiliyor ya da işte hayatlarımız farklı gelişebiliyor. Ama şöyle bir şey okumuştum. Eğer bir şey olmak istiyorsanız ve o otomatikman olmuyorsa ona dönüşebilirsiniz. İşte bizim de böyle bir sürü çocuğumuz oluyor.
11: Şarkı mı alsak burada bir
10: tabii
11: parça
10: ki,
11: mı alsak?
9: Tam zamanı evet. Bu konu üstüne.

0: peki sizi en çok hangi dönem etkiliyor?
1: Klasik müzik açısından mı yoksa genel bir şey olarak mı? Sanat tarihi açısından
0: hepsi,
1: bir sorum.
0: Klasik müzik, sanat tarihi, hepsi. Moda tarihi, dünya tarihi. En çok hangi dönem?
1: Ben herhalde Rönesans sanat tarihi
2: sen
1: açısından.
2: Öylesin.
1: Evet. Ben biraz Rönesans'ım.
2: İmpresyonizm.
1: Sen evet.
2: Ve daha moderne doğru belki de. Ve müzik
0: 20.
2: içinde.
0: 20. yüzyıl başları.
2: Evet. Çok isterdim o döneme gitmeyi, oradaki sanatçılarla tanışmayı. Ya, müzik olarak da aslında her dönem gerçekten çok çok özel.
1: Yani evet,
2: çok,
1: müzik olarak seçmek benim için de daha
2: çok
1: zor.
2: Çok zor. Hani bu şey gibi oluyor, annenin babanı mı daha çok seversin sorusu gibi oluyor. Hangi besteci? Her birinde çok farklı derinlikler, hikayeler var. Zaten hepsi insan olarak da çok özel, klasik dönem bestecileri. Orada zorlanıyorum gerçekten. Hepsi, her dönemin çok beğendiğim bestecileri var. Ayıramayacağım galiba.
0: Ya niye ayıramayacağım? Birine kalbini daha çok
2: Schubert diyeyim o zaman. Aa. Son dönemlerde yani ben öğrencilik yıllarımda mesela Schubert zor geliyordu bana onu anlamak. Belki o kadar derin değildim ben daha kendi içimde. Ama son yıllarda Schubert'in o derinin içine girmek çok hoşuma gidiyor. O daha böyle hayatımın son belki 6 yılında falan keşfettiğim bir besteci ve çok severek çalıyorum şimdi onun eserlerini. Onu diyebilirim galiba.
0: Fakat Schubert'le ilgili öyle bir genel yargı var. Schubert o kadar derin görünmez genelde. Hı hı.
1: Esasında yani, evet doğru söylüyorsunuz.
2: Evet, haklısınız.
1: Ama çok yoğun.
2: Çok.
1: Çok yoğun ve dolu esasında.
2: Evet. Hatta Schubert'in böyle daha sesli çalınması gereken müzikteki bölümleri bile aslında bence çok daha hafif, çok daha içe dönük. Çünkü onda hep o mutluluğa olan bir özlem var yani aslında. Hı hı. Gerçek bir mutluluk değil de onun hayali var. O yüzden mesela orada bir forte sesli kuvvetli yazıyorsa ben onu daha çok içe dönük çalmayı tercih ediyorum. Çünkü onu hissediyorum onun eserinde.
0: Hakkı yenmiş bestecilerden biri olabilir.
2: Evet. Olabilir.
1: Çok zengin olabilir. Olunca şey piyano ve müzik edebiyatı aralarda evet kaçırdığımız evet, oluyor.
0: Brahms da öyle olabilir bence. Brahms da bazı otoriteler tarafından çok sayılmaz ya.
2: Evet.
0: Sanki öyle gibi.
1: Brahms kendi de hiç yazdığı hiçbir şey beğenmeyip hepsini yakıyormuş. Dedim kim bilir neler yaktı bu kalanlar mı?
0: Bu kalanlar yani.
2: Çok üzücüydü bunu duyduğumuz. Evet, onları öyle. Keşke geri getirebilsin.
0: Şimdi Brahms sevmeyen bazı otoriteler ay yakmadıkları buysa yaktıkları nedir diyorlardır şu anda. Aa, biz de biliyoruz onları, biliyoruz
1: evet,
0: hepsini.
1: Evet ama yani.
0: Böyle teoride hoca olanların birçoğu Brahms'a karşı mesafeli. Sizde kim efendim?
1: Ben sanırım benim için Bach. Yani bu hiç kimseye değişmem. Hmm. Bach'taki o matematik o da benim beynime böyle o puzzle her şey yerine oturuyor. O sistematik şey ben biraz böyle hani düzenli kontrol seven falan bir karakterim.
2: Mantık.
1: Herhalde ondan daha böyle mantık tarafındayım falan. Evet hayatta da biraz daha öyleyim. O yüzden o taraf bana çok iyi geliyor. Hani adaya ne götürürsünüz sorusuna yakın oldu mu? Bach'ı yani kesin
2: alalım. Bach'ı götürürüm
1: zaman,
2: diyorsunuz.
1: Evet, ondan hiçbir zaman bıkmıyorum yani sonsuza kadar.
2: O da
1: dinleyebileceğim
2: özel.
1: Bir şey yani o müthiş bir. Zaten altyapısı her şeyin esasında teknik
0: ay,
1: olarak.
0: Şimdi beni eğer yargılamazsanız ben de söyleyeyim mi? Ben de Bach öncesi erken barok dönemi
1: evet, onlar
0: hastasıyım.
1: Onlar da müthiş ama.
0: Ölüyorum. Evet, çok ölüyorum.
2: Evet. Gerçekten çok güzel.
1: Çok yalın ve az çoktur dönemi esasında haklısınız.
2: Ama muhteşem bir sadelikte değil mi?
0: Değil
2: evet,
0: mi?
2: Gerçekten.
0: Yani ne bileyim o hani şey dönemi, Monteverdi dönemi falan. Yani aslında aksak ritim
1: İtalyanlar
0: oralarda var.
1: İtalyanlar
0: zaten.
1: Evet.
0: Var. Yani cazın sanki o kökleri gibi.
2: Evet.
0: Çok acayip eserler var.
2: Gibi
0: evet. Geliyor bana yani bilmiyorum.
1: Çok,
0: ben çok
1: doğru, doğru bir analiz.
0: Sabahları bunu dinle yani böyle şeyler dinleyerek uyanıyorum. Siz ne dinliyorsunuz?
1: Vallahi biz genel olarak müzik dinlemiyoruz.
2: Yani ben çok çalışmadığım dönemlerde dediğimiz gibi özlüyorum ve yani caz seviyorum ben. Sabahları dinlemeyi seviyorum.
0: Ne caz ama cazın neyi?
2: Yani çok klasik değil. Çok yeni dönemden müthiş birkaç sevdiğim besteci ve piyanist var. Çok onları beğenerek dinliyorum. Mesela Leszek Mozza.

0: bir Polonyalı piyanist ve besteci. İnanılmaz. Onun birlikte çaldığı çok değerli müzisyenler var. İskandinav tarafına doğru. Evet, çok onları acayip. Çok beğeniyorum.
1: Açıkçası. Kıskanıyor musunuz böyle? Ah işte falan diye bakın.
0: Gıpta ediyoruz diyelim.
1: Yani olsam ben öyle çalıyorum. Mutlaka öyle çalıyorsunuz.
0: Onu kıskanıyorum, hani, evet.
1: Öyle var ya.
0: Yani o özgürlüklerini kıskanıyorum. Çünkü biz klasikçiler ister istemez biraz böyle notalara bağlıyız. İşte notalar olmayınca sanki elimiz kolumuz bağlanıyormuş gibi bir şey geliyor. Aslında eski klasik işte Beethoven, Mozart gibi piyanistler mutlaka improvizasyon yapabilen, konçertoların sonunda kadanslarını kendileri o anda besteleyip çalan müzisyenlerken piyanistler ne yazık ki bu tradisyon geleneği kaybederek bizim halimize döndüler biraz.
2: Biraz konservatuar ve eğitiminde
0: evet,
2: katkısı
0: eğitim
2: var bunda.
0: Eğitim sisteminde bunun mutlaka eklenmesini çok isterdim şu an öyle bir şansım olsaydı değiştirmek için. Çünkü improvizasyon yapmayı aslında küçük yaşlarda öğrenmek, yani o çok doğal bir şekilde öğreniyor küçük yaşlarda, çok açık oluyor çocuklar buna. O yeteneği kaybetmeden geliştirmek ve şu an bunu çok rahat yapabilmeyi isterdim cazcılar
1: o gibi. Yeteneği kaybetmeden geliştirebilmek için, o yeteneği kaybetmeden geliştirebilmiş belki teorisyenlere ve hocalara ihtiyaç var.
2: Tabii ki.
1: Bu yani çok doğru. Onu anlayabilip evet. Onun değeriyle evet. Onu dönüştürebilme yeteneği.
2: Vizyona da ihtiyaç
1: anlamak,
2: var.
1: Anlamak, o çocuğu anlamak. Yani evet. O da işte evet. Benzerini bulmak gibi bir şey oluyor ya.
0: Çok doğru çok söylüyorsunuz doğru. Ama öğrenmenin yaşı yok. Ben şimdi başladım mesela biraz öğrenmeye. Açıkçası improvizasyona bu yaştan sonra geri döndüm. Çünkü istiyorum. Bunu çözmek istiyorum.
1: Siz efendim, sizin sorunsalınız ne şu aralar? Çözmek benim, istediğiniz hayatla ilgili
0: çözmek
1: olsun.
0: Çözmek istediğim güzel bir tatil planı olabilir. Yaza doğru farklı
1: olmak olabilir.
0: Improvize bir tatil planı mesela.
2: Ben şu an biraz böyle yabancı dillere heyecanlıyım. İsviçre'de tabii Fransızca eğitimimiz, fakat biz oraya gittiğimizde hiçbir dil eğitimi almadan gittik. O yüzden böyle tam kaş göz yaran bir... Yok, normal bir kentten ama İsviçre'de konservatuar, tabii ki İsviçre tamamen Fransız kantonunda olduğum için kaş göz yararak bir şeyler öğrendik ama tamamen onu da iyice unutmuş vaziyetteyim. En son bir Fransa'ya gittik, böyle neydi diye dedim ben, tamamdır, hemen bir aplikasyon indirerek tekrar dillere. Bu ara şimdi yudum onu diyorum ki aralığa kadar diyorum tekrar şakayarak konuşmayı hatırlayacağım.
0: Ama çok güzel bir şey
1: yarıyor
0: içinde.
1: Mu aplikasyonlar?
2: Yarıyor. Evet. Yani biraz böyle obsesif olmak gerekiyor.
1: Şey mi AI'la karşılıklı.
2: Evet ve yani onu hani o gün 15 dakikaysa 15 dakika, kaç dakikaysa gerçekten onu ayırıp zaten ellerimizde telefonlar sürekli. O yüzden onu o şekilde kendime bu yıl ödev verdim. Fransızca bitsin, biraz Almanca'ya başlayacağım. Yuduma da yüklenerekten bu konuda.
0: Evet, çünkü benim, çok sık konservim.
1: Ya ben de hayatta her şeye para savururum. Bunları savur...
2: Ama çok öyle oluyor.
1: Gelince var ya, ay bu çok pahalı falan diyorum. Niye veriyorum ben bu AI'ya falan diyor. Böyle bir celalleniyorum
0: ama
1: falan.
0: Ama güzel şey.
1: Hani aidat duyan emekli yönetici albay var ya. Falan diye apartmanın yerleri yapılacak. Öyle,
0: çok
1: onu
0: bağlıyorum
1: ya.
0: Ama çok çok güzel yeni şeyler çıktı. Hatta var. Benim eşim de Türkçe öğrenmek istiyor. Yaşam boyu bir şey aldı. Öyle bir şey bile çıkmış yani.
1: Ne?
0: Bir sefer ödüyorsunuz bir yaşam
1: sigorta
0: boyu.
1: Gibi, yaşam sigortası gibi.
0: Almanlara satıyorlar.
1: Başına bir şey gelse size kalıyor mu?
0: Az kalıyor.
2: Güzel. Telefonda olduğu için evet.
1: Bunu da bir soraydınız.
0: Evet. Çok, yani ben de şok olmuşum. Nasıl yani falan. Dil kursu satın aldım. Evet. Ölene kadar.
2: Dil çok keyifli yani. Tabii vakit alıyor. Hep tekrarlamak gerekiyor. Beynimiz tekrar sevdiği için.
1: Piyano da öyle. Yani herhangi bir enstrüman da öyle. Sürekli kesinlikle. Bir şey gerekiyor. Evet. Egzersiz yapmak.
2: Geçenlerde evet. Beyin ve müzikle ilgili bir böyle araştırma kitap okudum. Hep onu söyleyen. Yani o kadar çok tekrar seviyoruz ki. İşte yemek tarifi bile. Hı-hı. Yapmayınca ne koyuyorduk içine falan diyoruz ya. Yani devamlı o tekrar.
0: Beyin
2: o,
0: kendini huzurlu ve mutlu
2: evet,
0: hissediyorum. İşte bildiğimiz filmleri izlemek istiyoruz tekrar. Çünkü sonunda ne olacağını
1: ay,
0: hissediyoruz.
1: Ay var mı öyle şeyiniz? Ben bir şeyi 50. kez izlediğiniz film lütfen. Guilty Pleasure.
2: Ben 50 kere ne seyrettim? Ben daha çok dizilere takığım evet. Galiba. Dizi çok
1: seyretmişim. Aşka Memnu mu her sezon?
2: Benim böyle Friends falan o mesela benim
1: Friends
2: sürekli.
1: De, evet yani bizim
2: hani
1: dönem.
2: Milyon kez falan seyretmiş
0: ben
2: olabilirim.
0: Ben de hiç tekrarlamayı sevmiyorum. Çünkü o böyle sevmiyor. Hayatım için önemli bir an. Yani 2 saat 3 saat vereceksem o filme yani mutlaka diyecek iyi bir film izlemek istiyorum. Zorlanıyorum. Seçene kadar bu sefer uykum geliyor, yatıyorum öyle şeyler.
2: Mesela o. Geleceğe Dönüş filmini biz her yıl başında ben artık böyle sahne sevmeme rağmen ben seviyorum.
0: Nostalji.
2: Benim beynim daha demek senden tekrar seviyor. Buradan bunu anlamış olduk.
1: Olsun. O insanı kendine güvende hissetme ihtiyacı.
2: Evet, öyleymiş.
1: Onu ilk izlediği yıllara dönme ihtiyacı.
0: Evet.
2: Doğru, hepsi beraber. Yani,
0: sen üniversiteyi özlüyorsun bence.
2: Yani bir sonrakinde ne olduğunu bilmek tabii ki o bir rahatlık veriyor insana. Bir sürpriz bir şey yok orada, bir gerilecek. Çok gerilim şeyleri sevmiyorum. Çünkü
0: yaptığı iş gerilimli.
2: Evet.
0: Neden? Çünkü müzikte hiçbir zaman bilmiyoruz. Her zaman canlı müzik ve her an her şey olabilir. Evet, evet. Orası adrenalinli bir yer ya herhalde denge.
1: Çuvallama aldınız ne birlikte?
0: Aa, bir kere çuvallama diyemeyiz. Yani biz hep şey zannediyoruz. Korkunç kötü bir şey oldu falan
1: kimse
0: diyoruz. Sonra kayıt.
2: Bazen kendimiz unutuyor. Burada bir şey mi olmuştu falan diye.
0: Çünkü müzik canlı ve akan bir şey. Hep akışta olmanızı gerektiren bir şey. Güzel bir şey aslında. Ama o da zor bazen. Olmadığı anlar olabiliyor. Ama bir keresinde bir festivalde karşılıklı iki piyanoda çalıyorduk.
1: Ha, evet.
0: Şimdi ve hatırladım. Ben böyle bir anda surat ifademden o hissetti, temanın bana geldiği bir andı. Ama benim surat ifademden bir an böyle bir blackout, hafif bir hatırlamadığımı.
2: Orayı unuttuğunu anladım suratından. Böyle karşılıklıyız, iki piyanodayız. Böyle bir gidiyor dedim, gelmeyecek yani, girmeyecek ben bitirdiğimde. Ben onun partisini çaldım.
0: Çok güzel bir andı. Hayatımı kurtardı.
2: Böyle bana baktı falan, sonra ben çalarken yani bunlar tabii burada hani saniyeler içinde olan şeyler. Ama size tabii o sırada böyle sanki 45 dakika yapıyormuşsunuz gibi geliyor olayı.
0: Korkunç uzun
2: sürüyormuş. Ondan sonra tekrar suratı ifadesini anladım ki hani geri döndük.
0: Evet, böyle ufak yani. Yani
1: saniyeler içinde onun unuttuğunun... Onun evet. da yüzüne bakmak suretle yani, çünkü buradan kol böyle giriyor, buradan bir şey çalınıyor, ayak başka falan, bir de onun yüzüne bakıp aha unuttu deyip saniyeler nasıl olabiliyor?
2: Evet, yani işte bir şey, bir şekilde bunu
0: başarıyoruz. Bu ikizlerin delilik, hepsi birbirine karışınca böyle bir şey çıkıyor.
2: Bir de biliyorsunuz piyano ikilileri dünyada işte ya işte evli çiftler ya ikiz ya kardeş, hani bizim bir de öyle bir şeyde de hep bize mesela çok
0: evet,
2: fazla...
0: Hayatlarının zaman çoğunu birlikte
2: geçiren. Çok birlikte geçiren hani ben bilmiyorum, belki bu daha farklı bir şey.
0: Biz birbirimize çok hassas farklı. O yüzden.
2: Evet, olabilir. Doğru.
1: Ay ne güzel, kardeş gibi.
0: Evet.
1: Çok öyle. Yakın arkadaşım. Kardeşleriniz var mı?
0: Benim yok.
2: Benim
0: ben tek
2: ablam,
0: çocuğum.
2: Benim ablam var.
1: Ama var. Kıskanıyor mu?
2: Yok.
0: İlişki. Çok sever beni.
2: Onda da hiç yok. Güdüm de aynen. Yani en son böyle gitmiş bize beraber konser kıyafetleri almış, getirmiş.
0: Evet, çok tatlıdır.
2: Bizim aile sponsorlarımız çok tatlı. O açıdan çok böyle koruyucu meleklerimiz var.
1: Konserlerde ne giyiyorsunuz?
2: Güzel bir soru.
0: Değişiyor konser salonu, mekan, çaldığımız müzik tarzımıza göre, o dönem neyle ilgileniyorsak ona göre biraz farklı seçimler yapıyoruz.
2: Ama esasında elegant, ufak şık. Bir şeyde biz yıllar önce, biz de biliyorsunuz siyah, işte siyah beyaz şu anki şeyim daha uygun esaslı konser. Ama biz biraz onu da kırdık. Renkli şeylerle çok çıkmayı seviyoruz. Yeşiller, sarılar, pembeler falan evet. filan hoşumuza gidiyor. Çünkü müzik çok renkli bir şey yani, siyah beyazla kalması gerekmediğini
0: onu biraz
2: düşünüyorum
0: biz
2: artık.
0: Soktuk bence. Özellikle evet, biraz... Türkiye'de bizim soktuğumuzu söyleyebilirim. Evet, çünkü bizden evet. sonra baktım böyle herkes yani renklenmeye başladı. Çok da hoşuma gidiyor. İyi ki yapmışız.
2: Bence de aynı. Cesaretli bir durumdu ama evet. İyi ki oldu evet.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
1: Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
10: Yani sen sarı giyiyorsan ben şunu giyeyim falan gibi mi konuşarak ayarlıyorsunuz?
11: Evet, evet ayarlıyoruz. Yani mutlaka kendimizi rahat uyumlu hissettiğimiz renkler, işte elbisenin modeline göre, anladım, işte ben hangi tarafta oturuyorum, yudum hangi tarafta oturuyor. Bazen yırtmaçlarla ilgili, dekolteyle ilgili değişik aksiyonlar olabiliyor canlı şeyde.
12: Evet, rahat hissetmek istiyoruz. Önceliğimiz hep oluyor. Bu biraz buz pateni gibi, yani orada dediğiniz gibi performans sergiliyorsunuz, işte ısınıyorsunuz falan. Hani o kumaş kendinizi içine sıkmaması falan gibi şeylere dikkat ediyoruz.
10: Bu arada bizde çalıyorlar böyle cayır cayır ama altlarında bir minder var. O minder pırt kayıyor kenara falan, böyle bir yer değişiyor, buna rağmen çalıyorlar hiçbir şey yokmuş gibi.
12: Bir yere şöyle yavaş yavaş
10: yavaş. Şey, alçak mı geldi, ne geldi?
12: Şöyle piyanonuzun altında piyanoyu rahat taşımak için ekstra şeyler oldu, tekerlekler. Doğru. O bizi bir 20 santim yükseğe attı. Tamam. O yüzden biz de yastıkla o durumu çözdük.
10: Yastık kayıyor falan.
12: Ama çok eğlenceli. İtinayla piyano çalınır.
10: Buna çok eğlenceli diyemezsiniz ya. Ya bu da bu kadar değil yani, çok eğlenceliydi diye.
12: Bu canlı müzikte biz çok aksiyonumuz
11: ortam çok
12: var.
11: Güzeldi. Çok enerjiler tatlısınız. Çok güzeldi. Evet. O yüzden oldu. Her zaman olmayabilir. Haklısınız ama
10: en
11: eğlenceli.
10: En delirdiğiniz anınızı merak ediyorum.
12: En delirdiğiniz an esasında
11: Tokat'a klibiydi,
12: evet,
11: bence.
12: Tokat'a klibiydi. Bence de aynı fikirdeyim.
11: Biz ikimiz de Michael Jackson hayranıyız. Çünkü tabii ki çocukluğumuz onun böyle o kliplerinin çıkması, işte onu beklerken her şeyi kaçırmak, unutmak falan gibi dönemlerle geçti. Ve ben çocukluğumdan beri hep diyordum ki yani eğer bir gün müzisyen olursam böyle bir şeyimiz olsun, böyle bir video klibimiz
12: müzik
11: olsun.
12: Müzik klibi çekmek ama biliyorsunuz klasikte hiç görülmüş bir şey değil. Yani hatta bize ayıplarlar yani ne klip falan filan şeklinde. Bu işte yudumun anlattığı Fender Rhodes piyanoluyla çektiğimiz bir tokat aranjmanımız var. Fender Rhodes piyanosu için yazılmış. Biz dedik ki biz buna bir çılgınlık yapalım, bir delilik yapalım ve biz buna müzik klibi çekelim. Ama hani nasıl olacak bu iş?
11: Ve devamlı o sırada sana benim çok beğendiğim bir yönetmen Ecem Laut'un New York'ta yaşıyor. Tam böyle korona döneminde zaten buluşmamız imkansız gibi ama ben delirdim. Ben bir mesaj yazacağım, mail atacağım. Bu fikrimizi anlatacağım. Belki bize geri döner ve geri döndü. Çok ilgilendi. Sonra böyle 9 ay boyunca online bir şekilde işte bütün projeyi tasarladık. Nerede çekeceğiz, nasıl yapacağız derken kendimizi bir anda Berlin'de bulduk. Müthiş bir dans grubuyla birlikte. Dediğim gibi biraz daha caza gönderme bir enstrüman ama tamamen Bach albümü çektik biz bu enstrümanla. Ve Bach Tokata eserinde çok fazla anlatmak istediğimiz şeyler vardı dinleyicilerimize ve gerçekten bir Michael Jackson klibine yakın bir klip çektik.
10: Çok mutlu oldunuz.
11: Evet.
10: Çok mutlu. 8 yıldır program yapıyorum. 19 bölüm oldu. Ne zaman en çok delirdiniz sorusuna ilk kez mutluluktan delirmeyle ilgili bir yanıt geldi. Ben bunu negatif...
11: krizine girmek zorundayım. Çok özür dilemek çok tatlısın.
10: Ben bunu gayet negatif sordum. Gerçekten. Ben delirmek, hani sinir krizleri falan.
12: Biz de demek ki delirmek, belirmekle biz birleştirmişiz. Ben de tamamen pozitif aldım.
11: Evet. Yani olumsuza da deliriyoruz ama bizi çok yoruyor. Oradan çabuk çıkıyoruz,
12: evet,
11: biz
12: çok
11: galiba.
12: Çok uzatmıyoruz öyle, evet, şeyleri.
11: Direkt böyle bir projeye geçiyoruz. Olay ama değişiyor.
12: Ufak delirdiğimiz hani minicik bir şey
11: var,
12: söyleyebilirim.
11: Onu söyleyebiliriz.
12: Yani genel olarak işte konser organizasyonu, özellikle Türkiye'deki şartlar vesaire. O konuya girersek birkaç program daha burada kalabiliriz. Yani evet, biraz daha hani Türkiye'de genel olarak hem festivaller olsun hem orkestralar olsun, buradan sesimizi duyurmak adına lütfen daha hani gençlere, yeni isimlere yer vermeleri gerektiğini.
11: Çok genç müzisyenlerimiz de var. Evet.
10: Genç müzisyenlerimiz var, bu iki kadın da var. Artık burada bir görün yani, şahaneler ya, daha ne olsun. Eğer hayır derseniz, bak aa görmedik derseniz, aha da belgeyi şimdi sunuyorum. Programı kapatıyorum.

kapatıyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve Türk Marşı. Nefesinizi tutacaksınız böyle, biliyorum çünkü. Buyurunuz efendim, iyi bayramlar.

0: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Kamu spotu.
2: Adım Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: Bu gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Don't try to deny it. Don't try to fight it.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

odaya her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: flashlight.
1: A light.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.